Ölelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim, sıcak bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlükte olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar, dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz,